Kırmızını aç, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim, gerekem geller.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrim ve çentik.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gelifara ezbest

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicivini başta Reberya başta Bidin derbaskirini Vallahi Cuhani diçe Boşmani ehtiyari

me dias, me hoş dias, me varış, me ani kanyam, me na kalı kalı. Zahir zahir cedik, me beter de ter, bami bavure çama. Da kanyam dedi, la işaret dedi, destan kuşum dedi, desim acili, cuma desim acorim. Ne diş ezleri, ne sen evet kamrul üstüne yek yek kurmaca, yek yek acem yek yek. Ezan usulası bir açımın cem yandacı da Türkiye mi diye kapın zırabı çabı kül abris mi teyli çapın zırıcı por kajan al kandila. Gerdan zara cuta kondarayan tabi çartil yapın mısın aşka faiz bir vermir atar atı eder bazı bir adı fırı kemin eder seyhavi dina barış gül ya. Mesel kudar kavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yana de vahmedi ile terzeyle hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli havalı okur no çıkavarın. Mücid ve terezü terez bağırak ve gevşemen akhiyalı kımakin rüke vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del ahlele arabe misurrası bir rabine abbaye kurulbaye şer kurbaye der bir çapurrası mette egimine azir şümünü cemiyan gazir acememi diye kapın zıra ve çapın zıra forkeşin nav kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal o khama kader o mere kader de kul atar le cema. Be zalim etsin zani gel o besmin yeferi dirabi şemine kalı kalı cehdu le meleme. Hak salimi tamam ezi heysiru avdali le der imana bavi etteme gel o besmin emre de sehvavi de navar resul ya. Mesel kuda tavan dedi kim rami şana gildi megulü ya nâve vahmedi le terze ezi hakimi şemine ezi arabi le kerem kim. Le arabe nizan misil ve terezü terez bağı rakut yimsemi da khiyal ve esmin yemi derdi kulbu khiyal ve cihazı khemme huvay del ah huvay del del huvay del.

0: Rouge, rouge, rouge. Vamos, Dani.
1: Babana
2: ne önce müjdem isterim?
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

dişimi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına şükürdü Kurdistan ile. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişim. Gerekem gelin. Bekev nevedon zeda. Uan dozat haber nedin. Zilan. Ali Zilan.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuy soru dera min.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbest u da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı, yek kısa nühteyn din. Zor peviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab dıpırsın, lewd naba zamani mekevi, be ahaftin, zor başı.